Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Sabahların Efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
13: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada, nefis bir pazartesi sabahı. Kaç kişi inandı buna? Güzel bir haftaya başlangıç yaptık ve pazartesi oldu mu aklınıza ne geliyor? Sabahların Efendisi'nin pazartesi şarkısı. Hadi hazırsanız şöyle yola bakın ama sakın telefonlara saldırmayın. Birlikte bu pazartesi şarkısını bir söyleyelim. Ne dersiniz millet? Hazır mıyız bakalım? Hadi bakalım. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Yep, pazartesi.

0: Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Günaydın mesajlarınız bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın yazarsanız mutlu oluruz. Ya da WhatsApp'ı da kullanabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız millet. Havalar oldukça sıcak. Biraz boğucu sıcaklar geldi sanki. Bir arkadaşım da beni Adana'ya davet etti millet. Gel dedi, güzel bir yemek yiyelim seninle dedi. Bakın, Adana'ya biri sizi davet ettiği zaman, özellikle yemeğe davet ettiği zaman gidersiniz. Bu kadar. Yani başka sorusu olan var mı bilmiyorum ama. Tamam, peki. Yani Adana'ya yemeğe davet edildiğiniz zaman gideceksiniz. Problem şu. Geçen gün Instagram'da bir video izledim. Şimdi İzmir'in sıcağı sıcaktır diyor. Bodrum'un sıcağı sıcaktır diyor. Adana? Adana'daki yaz sıcağı diyor. İnsanın sıcağı ne kadar dayanabildiğini test etmek için. Burada da yaşıyorum o problemi ya. Yani gelebilirim Adana'ya kolaylıkla. Ama yine de ben birazcık tansiyon hastasıyım millet. Yani bir Eylül'ü Ekim'i bekleyeceğim gibi görünüyor. Bir de uçağa binmiyorum bir süredir. Yine bir korku geldi bana. Yani ne zaman az binmeye başlasam uçağa, hemen akabinde bu uçak korkusu gelmeye başlıyor. Bir de böyle biliyorsunuz, uçakta geçenlerde olmuştu. Millet ağlamış, işte birbirine sarılmışlar filan türbülansdan dolayı. Bana denk gelmez ha o sarılma işi bu arada. Ya bakın, şimdi uçakta şöyle bir problem var. Bir kere uçağa biner binmez ölümden bahsetmeye başlıyorlar. Sayın yolcular, acil bir iniş durumunda. Daha uçağa yeni bindik ya. Birkaç dakika sabredin, yeni bindim uçağa ya. Üstelik acil iniş diye bahsettikleri şeyin okyanusta saatte 900 kilometre süratle inmekten bahsettiğini düşünüyor. Bak, onun adı acil iniş değil. Çarpışma anı. Tamam mı? Yani baktım ansiklopediye, iniş demiyor ansiklopediye. Açık açık güm diyor. Çarpışma. Bir de utanmadan, acil bir durum olursa ceplerinizdeki keskin sivri eşyaları cebinizden çıkartın diyorlar. Bakın, tekrar toparlamak istiyorum ben. Daha doğru gidiyor uçak. Yani ben diyeyim 500 kilometre hızla yavaşlamış, çünkü siz deyin 600 kilometre süratle. Kanatlarda 40 bin litre böyle aşırı yanıcı jet yakıtı var. Ve cebinizde 2 numara bir kara kalem var. Ucu iyice açılmış, yalan olmasın şimdi. Şimdi bu insanlar size zarar verme ihtimali olan şeyin bu kalem olduğunu mu iddia ediyorlar? Bak, bir şey söylemiyorum. Yani net değil ama eğitim şart gibi gözüküyor. Ya arkadaşlar, bana uçak kazaları sırasında kalem veya cebindeki çakmak yüzünden ölen bir tek kişi göstersinler. Vallahi billahi bak, burada tükürdüğümü yalayacağım ya. Evet. Cebinde kalem ve uçağa binen var mı bu arada? Dediğim gibi uçak korkusu biraz var ama gideceğim yine. Adana'ya gideceğim ama öncesinde de işlerim var. Onun için gitmek zorundayım. Gideceğim yani sonuçta. Evet, pekala. Dediğim gibi günaydın mesajlarınızı unutmuyorsunuz. WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden bir günaydın mesajı bize de iyi gelecek millet. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Fatih. Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar şahane ada. Sabahların Efendisi konuşuyor. Herkese kocaman bir günaydın ve güzel bir pazartesi sabahı diliyorum. Dediğim gibi adım Sabahların Efendisi. Sizler için güzel bir program hazırlamaya çalışıyorum her gün. Ve bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Yani sırf komedyenim diye benden bu kadar fazlasını beklemeleri bence haksızlık. Değil mi millet? Her gün buraya gelip sizi güldürmek için kendimi yırtmam gerekiyor. Yırtmam gerekiyor çünkü herkes bilir. Dünyanın en komik insanı bile her gün komik olamaz. Yırtınca oluyor. Yırtınca oluyor. Ben denedim, test ettim arkadaşlar. Şimdi şu konuyu uzun zamandır işlemeyi düşünüyordum. Şu umumi tuvaletlerde havlu yerine kullanılan hava üfleme aletini icat eden şapşalın dünyaya ne azap çektirdiği konusunu. Yani nedir? Nedir yani, kağıt israfına son mu vereceğiz? Okey de el kurutma makinelerinde el kurutmak 20 dakika sürüyor ya. Hem elektrik, arkanızdan bekleyenlerin nefret dolu bakışları, bunlar zarar vermiyor mu dünyanın kaderine zannediyorsunuz? Kağıt israfıymış. Yani siz hiç hava üfleyen bir makineyle burnunuzu silmeyi denediniz mi arkadaşlar? Ya önce bir hortumu hava makinesine sokuyorsun. Hortumun diğer ucunu burnunun bir deliğine ve diğer taraftan çıkıyor her şey. Sonra da diğer deliğe. Yalnız her yerde çalışmıyor vücutta bu. Bir girişi bir çıkışı olan yerlerde olabiliyor. Ya bakın, havaalanında elinizi tamamen sonuna kadar kurutmaya çalışırsanız uçağı kaçırırsınız. Evet. Ne yapıyoruz peki? Böyle biraz kurutup üstümüze siliyoruz elimizi, değil mi? Madem üstümüze kurulayacağız, hiç koymayın o aleti o zaman ya. Havlu pantolon giyelim hepimiz. Evet, havlu pantolonlar giyelim ya da direkt bornozla dolaşmaya başlayalım. Vallahi neden olmasın ya? Sayın vatandaşlar, artık herkes kendi imkanlarıyla korunacaktır. Yeni kanun maddesi. Ekosisteme zarar gelmemesi için hiçbir helada herhangi bir kurutma teşhisatı bulunmayacağını açık açık belirten bu yasayla... gerçekten saçma sapan bir şey ya. Ya elimi kurutmak için 4 defa bastığımı biliyorum bir keresinde. Şimdi bu cihazları da gayet kaliteli olanları var. Bir de uyduruk dandik olanları var. El kurutma makinesi var mı? Var dedikleri makinelerde. En güzeli böyle kağıt havlu. En sevdiğim temiz. Ha bir de onun da bir handikapı var tabii. Bazı ayılar... Sözüm meclisten dışarı, o kağıt havludan 2 tane kullansanız yetecek bir şekilde elinizi kurulamaya. Olmaz ama 12 tane çekiyor. Neden? Evet, söyledim, ayı çünkü. Evet, evet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: dünyanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40.0 Zaya Coastal Club.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Happy.
1: Sabahların Efendisi.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve ben Deniz Sabahların Efendisi, hafta içi her gün buradayım. Saatler 7'yi gösterdiğinde ekiple beraber geliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sonra birer kahve içiyoruz, bir iki laflıyoruz falan. Ondan sonrasında ben mikrofonun başına geçiyorum. Onlar da daha önce söylemiştim, buralarda kanepeler var böyle. Evet, uzanıyorlar böyle mışıl mışıl. Evet. Pazartesi görünümlü salı gününe merhaba dedik. Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar, ben bugün pazartesi sanıyordum ya. Nasıl bir aydınlanma yaşadım, aklınız durur ya. Bir dinleyicim uyardı beni, sağ olsun. Ben bazen sosyal medya sayfalarımda çok ilgilenmiyorum, açık söyleyeyim. Yani bu yüzden hiçbir zaman da çok fazla takipçim olmadı. Instagram'da Sabahların Efendisi diye geçiyor. X'te, yani eski adıyla Twitter'da Sabahların Efendisi diye geçiyor. Çok istiyorsanız takip edin. 40 yılda bir şey paylaşıyorum da. İnternette benim adımla insanlarla sohbet eden biri varmış veya birileri. Böyle terbiyesizce, aptalca sohbetlere giriyormuş insanlarla. Bakın, ben hiçbir iletişim platformunda kimseyle sohbet etmiyorum. Yani günaydın yazanlara günaydın cevabı yazıyorum ama öyle uzun uzun sohbetlere girmiyorum. Ya eğer birisi size Sabahların Efendisiyim derse lütfen görmezden gelin arkadaşlar. Bak, geçenlerde bir dinleyicimle konuşmuş. Dinleyici de bana küfür ve hakaretlerle dolu bir mesaj yazmış ardında. Çok üzüldüm ya. Neyse, barıştık çocukla zaten. Çok genç. Onun için kanmış. Eski dinleyicilerim, biz asla kanmayız. Bize Sabahların Efendisiyim diyen bir maskaraya asla kanmayız demiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sahte bir Sabahların Efendisi isterdim ama Angarya işlerime koşacak. Bir sahte Sabahların Efendisi. Atıyorum, anneler gününde hediye alıp annemi ziyarete gidecek. Ya öyle demeyin ya. Vallahi bak, gittim anneme anneler gününde. Pardon, çok özür dilerim. Gittim, dünyanın en güzel annesine diye hediyesini uzattım. O anda da sehpada bir dergi vardı. Dergi açık. Rihanna'nın fotoğrafı var. Dergide şimdi dünyanın en güzel annesine diye şey yapınca böyle aynı anda Rihanna'yı gördük. Vallahi annemle aynı anda Rihanna'yı gördük dergide. Hani böyle herkes aynı anda bir aydınlanma yaşar ya. Hani kimse bir şey söylemez. Sanki o an hiç yaşanmamış gibi davranır filan. Vallahi çok enteresan bir andı. Neyse, gülüştük, sarıldık, öpüştük, anneler gününü kutladım falan filan. Bakın, sahte Sabahların Efendisi biraz delikanlı olsaydı delip şu programın ucundan tutardı be. Öldüm öldüm senelerdir yazmaktan ya. Bakın, komedi ciddi bir iştir. Çok vaktimi alıyor, yaşlanmak üzereyim, kızlar beni bekliyor. Bazen karamsarlığa kapılıyorum ya. Yani radyo stüdyosunda değil, tanımadığım birinin yatağında ölmek istiyorum belki ben. Yani kimse sormadı bana bunu ya. Vallahi billahi.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cyprus Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Tan Taşçı konseri...

0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539-112-1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon Sigorta. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor ve muhteşem sürprizlerle de sizi mutlu etmeye devam ediyor Kombas Otomotiv. Yeni araba almak isteyenler, burada mısınız? Şu anda beni dinliyor musunuz? Bak, her şeyi bırakın, kulağınızı bana verin. Ya bırakın o hesap makinesini elinizden ya. Yani döviz ne oldu, bütçe ne bitti? Yani bu sene araba değiştiremem diyenler kendinizi yemeyi bırakın. Çünkü size hayat kurtaracak, cüzdan rahatlatacak bir teklifi var Kombas Otomotiv'in. Karşınızda otomobil dünyasının en akıllı, en uslu, en yakışıklı üyesi yeni hibrit GLA serisinden bahsedeceğim. Bak, konfor deseniz zirvede, teknoloji deseniz gelecekte, hibrit verimliliği sayesinde yakıt cimriliği de muhteşem, yani üstüne yok diyebilirim. İyi hoş da parayı ne yapacağız diyorsanız sıkı durun millet. Şimdi alıyorsunuz, ödemeyi ta gelecek yıla bırakıyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bu yıl sadece keyfini sürüyorsunuz. Hesabı kitabı seneye kalıyor. Üstelik bu lüks ve konfor Kombas Otomotiv showroomlarında 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Ya bu fırsat kaçmaz. Ya bence kaçmaz. Bence komşudan önce davranın mesela. Hadi not alın. 0533 866 1310'u arayın. Tüm bilgileri, tüm detayları oradan alın arkadaşlar. Ya da gün içerisinde Kombas Otomotiv showroomlarına da uğrayabilirsiniz. Yeni hibrit GLA ile yolların tadını şimdi çıkartın, seneye ödemeye başlayın. Hadi bakalım.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en sevilen Türkçe pop müzik kanalı ve tabii ki en çok dinlenilen adamı Sabahların Efendisi. İkinci saatin startını verdik. İlk saat çok güzel bir program olduğunu yazan dinleyicilerim oldu. Ama merak etmeyin, şu anda radyosunu açanlar da ilk saat kadar ki iyi bir performansla karşı karşıya kalacak. Her zaman yaptığımız gibi yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Birazcık böyle keyfinizi yerine getirip sizi işe öyle uğurlayacağız millet. Pekala. Hadi bakalım, Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni sunmaya başladı. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar. Günaydın hanımlar. Günaydın hanımlar. Beyler size de merhaba. Pazartesi görünümlü salı gününde yine sabahların efendisine denk geldiniz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız. Olympia Seaside'in katkılarıyla güzel bir program olacak. Yani beni dinleyenler beni bilir zaten. Birinci saat, ikinci saat diye ayırmam. Her saat, sizinle geçirdiğim her saat benim için çok önemli. İyi ki varsınız, iyi ki radyo enerjidesiniz millet. Ben hem bu radyo enerjideki bu programı sunuyorum, hem de bir takım kamu hizmetlerine koşuyorum. Yani işte ne bileyim, çağırdıkları zaman böyle gençlerle konuşmalar, seminerlerde falan konuşmacı olarak katılıyorum. Ve tabii hep tek başıma küçük bir odada çalıştığım için, yani eşim güzel insan ama kalabalık şekilde bu kadar güzel insanı bir arada gördüğümü hatırlamıyorum ben. Gerçekten genç insanlar. Hayır, bir de radyoda çalışan arkadaşlarımla geçirdiğim günler, Doktor Moran'ın adasında üzerinde akıl almaz deneyler yapılan mutat deneklerle vakit geçirmek gibi, anlatabiliyor muyum millet? Yani bir üniversiteye gittiğiniz zaman pırıl pırıl genç insanlar orada. İşte radyo hakkında, radyoculuk hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara vallahi radyo hakkında pek bir şey bilmiyorum ama isterseniz gece hayatında başınızı belaya sokmadan nasıl iyi vakit geçirirsiniz onu öğretebilirim. Çağıran hocaya da bu davetiniz ileride bir skandal olarak hatırlanacaklar dedim ben. Çünkü dürüst bir insanım. Yani sabahların efendisiyle genç üniversite öğrencilerini bir araya getirmek. Hayır yanlış anlamayın. Bir şeyler öğrendiler büyük ihtimalle birçoğu. Ve bugün sevgililerinden ayrılıp yeni bir hayata başlayacak. Yani bugün sevgilinizden ayrılmazsanız yarın karınızdan da ayrılamazsınız. Kocanızdan da ayrılamazsınız dedim. Yani bunu şimdiden deneyimlemeniz gerekiyor anlamında. Birazcık hani geleceğe hazırladım gençleri. Evliliğimden bahsedeyim mi size?
3: Hayır, sabahların efendisi.
0: Tahmin etmiştim. O zaman bir sonraki anonsta görüşmek üzere. Ayrılmayın. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek.
1: Unutulmayanlar enerjide.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, günaydınlar herkese. Pazartesi görünümü salı günündeyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik etmeye çalışıyoruz. Evet, yırtıyoruz burada. Vena. Evliliğimi 2005 yılında yaptım. Ne sanıyordunuz? Evliliğim olmazsa program olmaz. Evliliğimi 2005 yılında yaptım. 2004 yılının başında çıkmaya başlamıştık. Hemen öncesinde kısa bir bekarlık dönemim oldu. Arkadaşlarım şeyi sormuştu bana. 20'li yaşlarda kızlarla çıkıyor musun sabahların efendisi diye. Bazen 4 saat kadar yani çok. Eşinle işler nasıl gidiyor diye sormuştu bir dinleyicim. Nasıl gidiyor yani? Üniversiteye gidiyorsun işte. Yani genç insanlarla sohbet ettikten sonra nasıl gidecek? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Ya bilmiyorum, onun kendi ajandası var, kendine ait bir hayatı var. Çok da fazla görüşmediğimiz için kavga etme şansı bulamıyoruz. Ve özellikle ben araba kullanırken yanımda olmasından çok hoşlanmıyorum. Aşırı tepki gösteriyor. Eyvah diyor. Ben direksiyonda böyle sağa sola çeviriyorum. Fren ciyak ciyak. Ne oldu diyorum. Gözlüğümü evde unuttum diyor. Olur, geri dönelim eve diyorum. Sen gözlüğünü alırsın, ben de kilodumu değiştiririm bari. Aşık mısın karına sabahların efendisi? Böyle büyük heyecanlar yok evlilikte. Aşığım ayrı, aşığım ama yani bir istisna. Üstelik bakın, bilmiyorum kaçınız şu anda aşıksınız. Ama birine aşık olduğunuz zaman onun hep mutlu olmasını istersiniz. Onun sefaleti sizin sefaletinizdir. Bu yüzden benim her zaman önerim, aşık olmadığınız biriyle evlenin. Evet, böylece misal çok üzüldü bir şey değil mi? Tamam ya, o kadar da büyütecek bir problem değil. Neticede sizin başınıza gelmedi. Aşık da değilsiniz, anladın? Ya bakın, bir insanı gerçek anlamda tanımak gerçekten o kadar zor ki. Ya karımla 21 senedir beraberiz. 20 senedir evliyiz. Birbirimizi 3 aydır tanıyoruz. Zaten son 2 yıldır 4 kelime falan konuştuk. O da birbirimizi tanımamıza yetti ya. Yani şimdi yeni evlenenler mesela çok seviyorlar ya karşısındakini. Ama mesela 5 sene sonra herkesi daha fazla seviyorlar. Böyle geçmişte yaşamış zalimleri bile, kazıklı Voyvoda, Adolf Hitler, Saddam Hüseyin, hiç fark etmez. Biri bana yine internetten yazmıştı, eşine hediyeler alıyor musun özel günlerde diye. Sonra ne hediyesi ya? Allah aşkına 4 tane kedimiz var. Mesela anneler gününde kendisinin doğurduğunu falan mı sanıyor, hediye istiyor? Hediye almak zorunda değilim. Ne bileyim işte 2014'te bir otomobil hediye ettim. Evde istediği bir takım mobilyaları değiştirdim, tadilat filan. Bir tane de dev ekran televizyon aldım. Beni rahat bıraksın yeter ya, anlatabiliyor muyum? Her şeyi ödemeye razıyım ben. Her şeyi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Günaydınlar millet. Harika bir salı sabahında yine birlikteyiz. Klişesini kullanan sunuculardan biri olmadığım için ne kadar şanslısınız. Farkındasınız değil mi? Birincisi birlikte değiliz. Artı salının ne kadar harika olup olmadığı kişiden kişiye değişir. Bu yüzden daha doğal ve gerçekçi olanı şu. Harika bir salı sabahı ve stüdyomda kendimle beraberim. Bu bana yetiyor. Ya size... Ben gece uyuyakalmadan dünyayı ve bugünkü sosyoekonopolitik statümüzü düşünüyordum. Ve evrendeki aklıma hemen şu geldi. Acaba dünyada şu anda kaç tane silikon implantlı insan var diye düşündüm ben. Gerçekten ya bunun çok evrensel bir yere bağlayacağım. Yani herkesin boğulduğu çok büyük bir tufan olduğunu düşünürseniz ve şimdi... İmplantı olanlar batmayacağını varsayarsa bilmiyorum çok bilgisizim bu konuda ve dünyada görüntüsüne çok önem veren atıyorum 10 milyon çoğu doğal olarak kadın olacağını tahmin ettiğim insan kalırsa şimdi dünyanın evrendeki statüsü

0: bu ameliyatları yaptırdığında anlam veremiyorum. Yani bu ameliyatları yapmak için önce bir şeylerin sarkmasını beklemek gerekmiyor mu? Ya ben mi çok cahilim bu konuda? Sadece ne bileyim, vücudumuz bize verilmiş bir hediye. Ya bazı şeylerin boyutlarını beğenmiyorsunuz diye çirkin olmak zorunda değil ki. Üstelik yeni tanıştığınız insanlar sizi hep beğenecektir. Ya ilişkiler uzadı mı beğenisizlik başlıyor. Yani o zaman da yeni bir sevgili bulacaksın. Yani böyle ameliyatlar filanlar, koz almalar gerek yok. Ya çok isteyen ikisini de yapsın ya. Önemli değil ya. Ya bak. Mesela dışarıdayız, karım diyor ki ay şunlara bak, aa ne güzel el ele tutuşmuşlar, baş başa yemek yiyorlar. Ya biz de ilk tanıştığımızda el ele tutuşurduk, ona kol atardım, böyle ayağımı uzatırdım. Ama bir süre geçiyor ya üstünden. Düşünsene, evliliğimizin 10. yılı, ben tuvaletten bağırıyorum, tuvalet kağıdı bitmiş, mahsur kaldım kadın. Mahsur kaldım diyorum. Karım da bağırıyor, birazdan kurur, sabırlı ol, işim var. Ya da duşa gir, işim var diyorum sana. Yani ne bileyim, o durumun içine girip aşkınıza tuvalet kağıdı uzatıyorsunuz. Sonra 10 dakika sonra, yani bu yaşananların ardından ne bileyim, el ele tutuşup bambaşka bir romantik. Ya bakın, sokakta yürürken el tutuşmaya imkan yok. Çünkü zaten evde olanların tartışması sürüyor. Kavga devam ediyor ya. Sabahların efendisi, sen ne yedin Allah aşkına ya? Ne yedin ya? Üstelik tuvalete girmeden tuvalet kağıdı almayı aklına getirmiyor. Hala gözlerim yanıyor ya. Ne yapıyorsun sen? Karacığım, Edacığım lütfen ya. Hepimiz insanız, hepimiz tuvaletimizi yaparız ya. Sen de yapıyorsun, görüyorum. Tuvaletin kapısını açık bırakıyorsun üstelik ve hiç de hoşlaşmıyorum bu huyunda. Yani tamam mı, kullanma kılavuzunda asla tuvalete gitmez, bakımı kolaydır yazmıyor ama yani gözümüze sokarak yapıyorsun, olmaz ki. Siz bunu bir düşünün millet, hadi bakalım.
1: Sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Sabahların enerji. 93.1 sadece hit müzik. Düştü.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyin.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, her
2: yanında, Aveon sigorta. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533-887-40-0. Zaya Coastal Club.
3: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, sabahların efendisi konuşuyor. Herkese kocaman bir günaydın ve güzel bir pazartesi günü diliyorum. Şu andaki anons bugün bizim son anonsumuz. Dediğim gibi adım sabahların efendisi. Sizler için güzel bir program hazırlamaya çalışıyorum her gün. Ve bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Yani sırf komedyenim diye benden bu kadar fazlasını beklemeleri bence haksızlık. Değil mi? Her gün buraya gelip sizi güldürmek için kendimi yırtmam gerekiyor. Yırtmam gerekiyor çünkü herkes bilir. Dünyanın en komik insanı bile her gün komik olamaz. Yırtınca oluyor. Yırtınca oluyor arkadaşlar. Ben denedim, test ettim. Şimdi şu konuyu uzun zamandır işlemeyi düşünüyordum. Şu umumi tuvaletlerde havlu yerine kullanılan hava üfleme aletini icat eden Şapşal'ın dünyaya ne azap çektirdiği konusunu. Ya nedir? Kağıt israfına mı son vereceğiz? Okey de el kurutma makinelerinde el kurutmak 20 dakika sürüyor. Elektrik, arkandan bekleyenlerin nefret dolu bakışları, bunlar zarar vermiyor mu dünyaya kaderine zannediyorsun? Kağıt israfıymış. Ya siz hiç hava üfleyen bir makineyle burnunuzu silmeyi denediniz mi arkadaşlar? Önce bir hortumu hava makinesine sokuyorsun. Hortumun diğer ucunu burnunun bir deliğine ve diğer taraftan çıkıyor her şey. Sonra diğer deliğe. Ha, her yerde çalışmıyor vücutta bu. Evet, yani bir girişi bir çıkışı olan yerlerde olabiliyor. Bu arada havaalanında elinizi tamamen sonuna kadar kurutmaya çalışırsanız uçağı kaçırırsınız, onu söyleyeyim. Evet, ne yapıyoruz peki? Biraz kurutup üstümüze siliyoruz elimizi, değil mi? Madem üstümüzde kurulacağız, hiç koymayın o aleti o zaman ya. Havlu pantolon giyelim hepimiz. Evet, havlu pantolonlar giyelim ya da direkt bornozla dolaşmaya başlayalım. Neden olmasın ya? Sayın vatandaşlar, artık herkes kendi imkanlarıyla kurulanacaktır. Yeni kanun maddesi ekosisteme zarar gelmemesi için hiçbir helada herhangi bir kurutma teçhizatı bulunmayacağını açık açık belirten bu yasayla... gerçekten nefret ediyorum ha. Neyse, programı kapatalım artık ama ayrılmadan Olympia Seaside'ın muhteşem bir projesi ve muhteşem imkanları var. Dinlemeye hazır mısınız? Tamam o zaman, şu anda yaptığınız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın. Çünkü şu an tam karşınızda. Tamam, radyodayız. Karşınızda değilim ama müjdem karşınızda. Kuzey Kıbrıs vatandaşları bavullarını hazırlayıp Olympia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınıyor. Şaka yapmıyorum millet. İnanılmaz bir fırsat. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış. Sıkı durun. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel tam %10 indirim. Hoppa. Hani o hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel indirimli. Şimdi içinizden şey diyorsunuz, tamam da sunucu parçası. Ayıp ediyorsunuz. Devir ekonomi devri, peşinatı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin arkadaşlar, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Ha, geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz, sunucu parçası? Bak, tamam sıkı tutunun, %0 faiz. Yanlış duymadınız millet, faiz maiz yok, sıfır, yazıyla sıfır. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok, üstüne bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür benden söylemesi. Telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Hadi yazın numarayı, veriyorum: 0-539-111-90-90. Tekrar ediyorum, 0-539-111-90-90'ı arayın. Tüm bilgileri oradan alın arkadaşlar. Ya da Olympia Construction'ın o muhteşem projesi Olympia Seaside ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, detaylar almak istiyorsanız www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Atener Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atener'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

bugün hava durumu nasıl olacak, ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta. Ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 38 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarında 40 derecelerin üzerine çıkacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Tuğba Yurt burada. Hit şarkısı bu son olacak. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Kıbrıs.gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır dikkat çeken isimlerden biri Edis burada. Sıkça listelerimizde yer verdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Çek tetiği şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

seslerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Ece Seçkin burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Lambalarla şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Ah hadi.

Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Benden dinlediğimiz Benden Sorulur isimli şarkıya yaptıkları düetle son dönemde adından söz ettirdiler ve şimdi ise daha öncesinde Demet Akalın'ın solo olarak seslendirdiği bir şarkının düetiyle sizlerle buluşacaklar. Nazar Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Yarın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

Şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı ve güçlü kadın seslerinden biri Merve Özbey burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Zümrüt Ankam'la sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Kimilerine göre pazartesi görünümlü bir salı günü, kimilerine göre hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ama biz hep buradayız, sizlerleyiz. Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Önümüzdeki 3 saat boyunca gün ortasında keyif alacağınız şarkılar ve konularla sizlerleyim. Şimdi Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Sonrasında haftanın şarkısında Bengü yeni şarkısıyla karşılayacak bizleri. Bu haftanın şarkısı ve Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
0: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu uzak demeyin. Hafta sonu çok hızlı geliyor ve hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler de sizleri bekliyor. Adamıza çok güzel etkinlikler gerçekleşiyor. Dünya starları, dünya yıldızları, pop müziğin efsaneleri, konserler, festivaller, tiyatrolar, sahneler, neler neler var. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Biletlerinizi de Gişe Kıbrıs'tan kolaylıkla alabilirsiniz. Ve gerçekten kaçırmanızı istemem. O yüzden sürekli bahsediyorum. Haftanın başında olsak bile şimdiden hafta sonu planlarınızı bence yapmayı unutmayın. Çünkü biletler çok hızlı tükeniyor. Bir anda böyle tarihler birbirine karışıyor. Birçok konser gerçekleşiyor. Tarihleri, detayları kaçırmanızı istemem. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'de.

0: Kıvırsın
1: kıvırsın.
0: En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Eskişehir Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri sosyal medyamızdaki çekilişe davet etmek istiyorum. Sayılı günler kaldı çekilişimizin sonlanmasına. Cyprus Express'ten bir hediye çeki sizleri bekliyor. İster alışveriş yapın, ister arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hediye alırken kullanın. Ama cyprusexpress.com'a şöyle bir baktığınızda çok böyle ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz birçok ürün var aslında. Hayatınızı kolaylaştıran mutfakta, lavaboda, odada, salonda, arabada, çantada, ofisinizde, her yerde bulunması gereken birçok ürün var. Benden söylemesi, şöyle bir göz atabilirsiniz web sitesine. Sosyal medyamızda da çekiliş detayları var. Bekliyoruz sizleri.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

0: haftanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Tarihler 21 Temmuz, koskoca Temmuz ayını bile artık sonlandırıyoruz. Önümüzde güzel bir Ağustos ayı da bizleri bekliyor. O yüzden Temmuz ayının şu son 10 gününü güzel, keyifle değerlendirin. Böyle yapmak istediklerinizi yapın. İşte içinizden ne geliyorsa öyle yaşayın bu yazı. Gerçekten şu yaşı.

hayatınızda, şu halinizde ilk kez ve son kez bu Temmuz ayını yaşıyorsunuz, bugün yaşıyorsunuz. Değerini bilin, gününüzü anlamlandırın, gününüzü değerli kılan şeylerle uğraşın ve biz de sizlere enerji ve motivasyon veriyoruz burada sevdiğiniz şarkılarla. Enerji keyfi devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Enerji Keyfi bu güzel salı gününde devam ediyor tüm hızıyla. Her neredesiniz biz de 93.1'deyiz.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken şöyle bir yazıya denk geldim. 20 yıl içinde bu meslekler kalmayabilirmiş. Çevirmen, radyoloji teknisyeni, güvenlik görevlisi, resepsiyon görevlisi, muhasebe uzmanı, kurye, veri giriş uzmanı, seyahat danışmanı, taksi şoförü, kasiyer, depo görevlisi, banka görevlisi gibi meslekler 20 yıl içinde kalmayabilirmiş. Bunlar robotlara, teknolojiye teslim olabilirmiş ama tabii bunu herkes uygulayacak diye, her şirket uygulayacak diye bir kaide yok. Sadece böyle yer yer göreceğimiz şeyler bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım böyle yapay zekaya, işte robotlara, teknolojiye kaptırmayız meslekleri. Radyoculuk da çok riskli bir meslek. Sonuçta yapay zeka sesleri taklit ediyor, konuşabiliyor, anlatabiliyor. Bence en büyük risk bizim ama biz burada doğal olarak, orijinal olarak sizlerleyiz.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com
5: Hit müzik burada.
6: Kıbrıs seni dinliyor.
5: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfindesiniz ve tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu güzel salı gününün tam ortasındayız. Ağustos'ta neredeyse geldi. Çatlı tarihler 21 Temmuz'u gösteriyor. Böyle son 10 gün kaldı neredeyse Temmuz'u bitirmemize. Ağustos için düşünceleriniz nedir? Daha mı sıcak olacak havalar, daha mı bunaltıcı olacak? Biz ne yapacağız, neler yapacağız bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çok güzel yeni şarkılar, yeni albümler bizleri bekliyor. Biz de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Enerji keyfindesiniz. Yeni saate doğru birlikte ilerliyoruz.

0: Şaşanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat anı itibariyle karşıladık. 21 Temmuz tarihler Salı günündeyiz. Derya Ulu ile açılış yaptık yeni saati. Ve Gökçe ve Pamela ortaklığı adresler karıştığıyla devam edeceğiz. Sonrasında harika bir mini mix sizleri bekliyor derken günün temposunu, enerjisini birlikte arttırıyoruz.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sınır koyduğumuza neden suçlu hissediyoruz? Bunu bir bakalım, araştıralım. Çünkü zihnimiz sevilmek ve kabul görmek için uyum sağlamamız gerektiğine bizleri inandırmış. Kendinden emin olmaya alışık değilsen özgüven sana kibir gibi gelir. Çünkü zihnin görünür olmayı tehdit olarak kodlamış. Pasif kalmaya alıştıysan hakkını savunmak sana saldırganlık gibi gelir. Çünkü zihnin sınır koyduğunda suçlu hissetmeye şartlanmış. İhtiyaçlarının karşılanmasına alışık değilsen kendini önceliklendirmek sana bencillik gibi gelir. Çünkü zihnin başkalarını önceliklendirmeyi iyi insan olmak şeklinde kodlamış. Alıştığın şey her zaman sağlıklı olmayabilir. Bazen konfor alanın dediğin yer sadece uzun süre içinde kaldığın bir duygusal kafes aslında. O yüzden böyle bazı şeyleri değiştirmek ufak alışkanlıklarla başlar. İşte sınır koymak, hayır demek, önceliği kendine vermek. Bunlar böyle çok zor, çok büyük değişimler aslında bizler için ama bir kez deneyince aslında hayatınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi'nde tüm hızıyla devam ediyoruz.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri.
4: Enerji.
3: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike. Always be with you.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
7: Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

0: Oh. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533-866-1310.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Kardeşi 93.1 sadece hit müzik.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

pilara. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
0: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.